yok çaşınca. O için ki lena vakan için o ki. Ne var o ki len? İçin havaşı çünkü hep etmiş.